0: Sí, merhaba.
1: Evet, şey merhaba.
0: İsterseniz AMR ALS 2, please.
1: AMR ALS 2.